0: Teşekkürler. Dünyanın en güzel varlıklarına saygı duyuyorum. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Zaten onlar her zaman haklıdır. Evet. Teşekkürler. Ne? Neyi?
1: Allah Allah'ı.
0: Aman yerim senin o dudaklarını, ağzını. Söyleyeceğim senin için, peki. Zannediyorum bütün matinelerin en sıcağı bu diyebilirim. Çünkü dışarıda kış, acayip bir fırtına, acayip bir yağmur. Gazinomuzda böylesine bir sıcaklık. Onun için çok mutluyuz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Sağ olun.